Gula Şeyhan İbrahim Çükye Kıran İbrahim Kulye de Şevkhan İbrahim Vela de Kharibe de Fekuçe Bederman İbrahim Hayya Dünya Koşşababa Keder Umar'ı Kame Hamyan İbrahim Vela de Kharibe Kharibistan'ı Tuşel Geçmadar Fekuçe Bederman

Kazare seveke mi vati hayami seveyu Delare seveke mi vati hayami seveyu Ezit oqazım yonaq ajab rokim qaveyu Ve zevere dere mora bore kazarawa Tekirin abalak zelda qorkarari geveyu Delo gundo Ilo gundo, lo gundo

Midi bo ve fekir ser gohadiye Hatta kore Sala bar vi çakî devran devrana bo ve fekir bu Sala hizar nemi lev girdin Beril dana gelo

gelme boriye çoe muşaş di dokiye ege vahleme yese tuna orta bove fakir kumadare lovele çeke vahvah belki salayı salene bove fakir

Seni kurban ve serbani, tu serbani ve serbani, tu serbani. Mine selam sende davani, selam sende davani. Mera kona kote kema mala, bize bu kezim vani. Ay lo dara

Fade tu gel u xer u yarım cekiş kuyayı Tahme singu bere mi keçi keç delal edilemra Mina portakale keç portakale ya feye Hıngı ve serte hurma ka Bagdaya jire ka şıngaleye Navale tahme singu bere mi keçi keç delal edilemra Nala mevije habab edim saat ziyane güşe getir ye lave koca cibur Li diyar bekra şevut edir sundu kala beser hevda şiriz dayay Vur delal hati mala seve zere Aleme kirib ve kiyanı müjdelal edile kure kirib